İzmir'i doyasıya seyir, mehtapla yıkanışını görmek karşıya kadar olduracak. Bir an için geçmişe dönüp Karşıyaka'yı hatırlayalım. Gıcırtılı tahta iskelesine buharlı körfez vapurlarından adım atışla başlardı tanışma. Cıvıl cıvıl bir meydan, sahilde yalıların köşklerin önünden geçerdi.

Yamanlar'da Dağı'nın eteğindeki bu doyumsuz sahilde atlı tramvayla papaza gitmek ayrı bir zevkti. Bir yanda köşkler, yalılar, zarif yel değirmenleri, çiçek bahçeleri, diğer yanda deniz banyoları. Yolun sonunda sahiline yığınlarla yosun vurmuş, kayık ve ağlarla donanmış, şirin mi şirin bir balık.

0: Eren, portakal bahçeleri bostanlar arasından geçerken nar ve mandalina ağaçlarını rüzgarıyla dalgalandırırdı. Karşıyaka çarşısı da istasyona açılırdı. Yolcular, karşıya çıkanlar ve gönül verdiklerine kur yapmaya gelen sevgi yüklü insanlarla dolup dolup boşalırdı.
1: Kordonda gezilir gündüz ve geceler.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

bak ışıklar ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep